0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

gün batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

çelen gözlerine vurulmamak. Herkesin var bir zayıfı, benimkisi zat halimiz ve siz bunu biliyorsunuz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Haleli Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinle.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
7: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
8: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
7: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
8: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
7: Adres: Esentepe, Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
9: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: chery.com.tr'de. Chery.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: bekliyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
7: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
8: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
7: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
7: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
9: Artı eğitim.
10: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
9: Artı Eğitim Eğitim.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
0: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.
15: 3, 4.

İlk olarak size Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatmak istiyorum. Şimdi göz makyajı ve böyle keten giysiler içindeki insanları tasvir eden özenle hazırlanmış mezarlar ve hiyeroglifler göz önüne alındığında eski Mısır toplumu için hijyenin önemli olduğu aslında anlaşılıyor, değil mi? Modern toplumların Antik Mısırlılarla ilişkilendirmeye başladığı bu koyu renk göz makyajı ve peruk gibi pek çok şey yalnızca görünüş için değil aslında. Aynı zamanda güneş tarafından kavrulmuş ve böceklerle dolu bir yerde hayatta kalma yöntemleri olarak da benimseniyor. Ben konuşmaya devam ettikçe konu biraz daha ilginçleşecek, anlayacağınız. Modern olanaklardan yoksul olan Antik Mısır gibi toplumlar hayatta kalabilmek için yaratıcı ve becerikli olmak zorundalar, tahmin edebileceğiniz gibi. Mısırlıların makyaj yapmaları ve vücut temizleme yöntemleri daha sonraki dönemlerde popüler hale gelen sabun, işte ne bileyim kozmetik ve parfümlerin çoğuna da aslında ilham kaynağı olmuş. Antik Mısır halkı kendilerini benzersiz kılan çok sayıda hijyen alışkanlıklarına sahipler. Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında keyifle bahsedeceğim sizlere. Bir bahar.

Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı. Sizin kadar güzel olmak hemen yasaklanmalı. Durun tahmin edeyim, balıksınız değil mi? Çok yalnızım, ne olur size gidelim mi?

0: anlamış ki sen anlayasın böyle.
1: Gül Güne Gül'le de bugün de birbirinden ilginç şeyleri anlatmaya başladım biliyorsunuz. Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını konuşuyoruz. Şimdi erkekler ve kadınlar aslında bitleri önlemek için saçlarını tıraş etmişler biliyor muydunuz? Bit gibi parazitler Mısırlılar için o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki böceklerin vücutlarında yaşamasını önlemek için sert önlemler almak zorunda kalmışlar hep. Bitlerin yaşayabileceği yerleri sınırlamak için insanlar saçlarını tıraş etmiş mesela. Tabii kafalarına gerçek insan veya at kılından yapılmış peruklar da takarlarmış. Yine bununla birlikte daha az parası olanlar peruk alamadığından alt sınıfların üyeleri genellikle peruk yerine başörtüsü takmışlar. Veya papirüsten peruk benzeri kreasyonlar da yapmışlar diyebilirim. Vücut kokusunu engellemek için de doğal deodorantlar kullanmışlar mesela. Otları, çiçekleri ve kökleri bir macun haline getirerek koltuk altlarına uygulamak için yağ ile birleştirmişler ve bu sayede kremler elde etmişler. Tarihçiler eski Mısırlılara ait fındık, ezilmiş kaplumbağa kabuğu, deve kuşu yumurtalarının yanı sıra yulaf lapası ve reçine karışımlarından yapılmış koku gidermek için kullanılan maddeler de keşfetmişler. Bu ilkel deodoranların bazıları gerçekten hoş bir kokuya da sahipmiş. Deve kuşu yumurtası demişken hatırlarsanız böcekleri kendilerinden uzaklaştırırlar diye bir programda uzun uzun anlatmıştım. Hatta Mimar Sinan da birçok eserinde deve kuşu yumurtası kullanmıştır biliyor muydunuz?

0: tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
9: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
10: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
11: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon: 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
12: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
13: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti,
3: Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
12: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
3: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
12: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
7: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
13: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo 5.
16: Gül güle devam ediyor.
15: Gül güle devam ediyor.
16: Radyo 5.

Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatıyordum size. Çiğnenmiş otlar ve naneler de çok popüler. Hemen bunu da biraz detaylandırayım. Temiz bir nefes günümüzde olduğu gibi tarihte de insanlar için önemli bir konu olmuş. İşte bu nedenle genellikle gün içinde veya yemeklerden sonra maydanoz gibi otları çiğnerlermiş. Mısırlılar ayrıca ağız kokusunu önlemek için kendilerinin yaptıkları ya da satın aldıkları şekerlerden de kullanmışlar. Bu şekerler kokulu baharatlar, işte tarçın, kaju ya da çam tohumlarının balla karıştırılmasıyla yapılıyormuş. Ne kadar şanslıyız değil mi? Şimdi diş macunları bin bir çeşit aromaya sahipler. Yine antik Mısır kültürüne baktığımızda mezar duvarlarındaki heykeller ve resimler de dahil olmak üzere tabii çeşitli tarihsel sünnet örneklerinin de mevcut olduğunu görüyoruz. Sünnet kültürü hani başka nedenlerle devam etmiş olsa da bazı tarihçiler bu uygulamanın temizlik ihtiyacı olarak başladığına inanır. Araştırmacılar tapınaklarda ve mezarlarda bulunan yazılı kaynaklara bakarak eski Mısır'da sünnetsiz olan insanların kirli sayıldığını düşünmüşler. Zamanla tabii ki bu bir ritüele dönüşmüş. Gelelim tuvalet ve banyo alışkanlıklarına. Zengin Mısırlıların sahip olduğu tuvaletlerin çoğunda kireç taşından yapılmış koltukların olduğunu söylesem sanıyorum şaşıracaksınız. Bu tür lüksleri karşılayamayanlar genelde böyle dışarıda toprağa kazdıkları bir çukuru tuvalet olarak kullanırlarmış. Dediğim gibi günümüzde hepimiz çok şanslıyız gerçekten. Bununla birlikte insanlar nehir suyunu içmek, yıkanmak, kıyafetlerini yıkamak için kullanmalarına rağmen yine çok sayıda insan nehirleri banyo olarak da kullanıyormuş. Eski Mısırlıların kanalizasyon sistemi olmadığı için ne yazık ki atıklar ve diğer çöpler genellikle çukurlarda, açık alanlarda veya kanallarda toplanıyor. Nehri ve insanların yiyeceklerini yetiştirdiği tarlaları da kirletiyor. Mısırlıların temizlik çabalarına rağmen sağlıksız koşullardan kaynaklanan hastalıklar, sonra parazitler ve böcekler her yıl ne yazık ki birçok insanın ölümüne neden oluyormuş. Sağlık ve estetik amaçlı kullanılan bazı kozmetiklerden de bahsedeceğim size ama yine iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

İlk olarak size Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatıyordum. Kozmetikler demiştim. Kozmetikler güzellik dışında başka faydalar da sağladıkları için eski Mısır'da hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılıyor. Biz bunu kaynaklardan öğrendik. İnsanlar bal veya aloe vera yağı ve yüz maskeleriyle ciltlerini pürüzsüzleştirdikten sonra işte göz farı, rimel, hatta göz kalemi de uyguluyorlarmış. O zamanlar Mısır'da eyeliner sadece bir güzellik ifadesi olarak popüler değil. Sürmeli insanlar eyeliner'ı gözlerini güneş ışınlarından korumak ve sinekleri kovmak için kullanıyorlar. Bu kozmetik ürünleri yapmak için de insanlar malakit ve galen gibi doğal elementleri toz haline getiriyorlar. Yağ ile karıştırıyorlar ve bir krem oluşturuyorlar. Daha sonra da bunları kaplarda saklıyorlar. Tabii ki onlar da diğer insanlar gibi her gün duş almayı ihmal etmemişler. Ama tabii bunu yapmak için kullandıkları yöntemler sosyal sınıflarına bağlı. Sanıyorum bunu söylediğimde çok da şaşırmayacaksınız. Zengin Mısırlıların evlerinin içinde yıkanacak yerleri bulunuyor. Hizmetçileri tarafından Nil Nehri'nden taşınan suyla dolu leğenler veya testileri var. Bazı üst sınıf evlerde çoğu insan ayakkabı giymediğinden ayakları temizlemek için kullanılan ahşap, taş veya seramikten yapılmış ayak banyoları da mevcut. Mısırlılar sabun olarak natron adı verilen doğal bir maddeyi kullanıyorlar ve ciltlerini yumuşak tutmak için banyo yaptıktan sonra nemlendirici kremler sürüyorlar. Mısır toplumunun çoğunu içeren alt sınıfların üyeleri de az önce söylediğim gibi nehirde yıkanmaya devam ediyor. Bu arada çok çeşitli malzemelerden parfüm de üretmişler. Antik Mısır deyince halkın güzel kokuya değer verdiğini biliyoruz. Bunun için çeşitli parfümler yapmışlar. Kakule, nane, ardıç gibi kokulu baharatlar ve otları yağ ile karıştırmışlar. Farklı türlerde kokular elde etmişler. Kapi adı verilen bir parfüm var. Eski Mısır parfümlerinin en değerlisi ve pahalısı haline gelerek zenginliğin bir göstergesi olarak benimseniyor. Mısırlılar aynı zamanda kokulu malzemeleri kendileri ve inançları gereği yakmışlar. Tütsü külahlarına dönüştürmüşler onları sonrasında. İki güzel şarkı dinleyelim mi? Birlikteyiz sonrasında.

0: güne gülle. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
2: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler.

0: Doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Artı eğitim.
8: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
7: Artı Eğitim Eğitim.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: ışıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
1: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
0: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
1: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
0: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
1: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
0: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5. Gül güne devam ediyor. Radyo Fresh.

Tarih gerçekten çok enteresan. Hep de merak ediliyor. Acaba geçmişte insanlar nasıl yaşamış, neler yapmış? İşte ben de bu yüzden Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatayım istedim bugün size. Şimdi Mısır tarihinin büyük bir bölümünde insanlar biliyorsunuz çok az giysi giyselerdi. Sonraki dönemlerde daha büyük gardıropların benimsendiğini biliyoruz ve giydiklerinin temiz olması onlar için önemli bir konu haline gelmiş. Giydikleri kıyafetlerin kumaşlarının rengi beyaz olduğu için giysiler tabii ki çok kolay kir gösteriyormuş. Bu çamaşırların daha sık yıkanmasını gerektiren bir durum ve kolay da bir iş değil. Kirleri çıkarmak için şimdi evlerimizdeki gibi efendim toz deterjanlar, sıvı deterjanlar, leke çıkarıcılar yok. Giysilerin dövülmesi, durulanması, işte sıkılması, elle ıslatılması gerekiyor. Tabii bu sebeple çamaşır yıkama işi erkeklere verilmiş. Zenginler çamaşırlarını yıkamak için başkalarını tutarken ve özel tesislerden yararlanırken alt sınıf çamaşırlarını yıkamak için Nil Nehri'ni kullanmak zorunda kalıyor. Birçok insan nehri çöp atmak ve duş almak için de kullandığı için su, parazitler ve hastalıklara neden olan diğer şeylerle de dolu. Aynı zamanda nehirde çamaşır yıkamak, su aygırları veya pusuya yatmış timsahlar tarafından zarar görme veya öldürülme tehlikesi olduğu anlamına da geliyor. Bir zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? Diş temizliğinden, manikürden, pedikürden, güneş koruyucusundan da bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleyelim öncesinde.

Bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Antik Mısır döneminde insanlar acaba ne tip hijyen alışkanlıklarına sahipmiş? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi eski Mısırlılar dişlerini temizlemek için tuz kullanıyorlar, çiçek kullanıyorlar, nane gibi doğal maddeleri toz haline getiriyorlar. Az önce de söylemiştim. Nerede o zamanlarda şimdiki o güzel diş macunları? Bunu tabii parmaklarını kullanarak dişlerinin üzerine sürüyorlar. Diş fırçaları da yok sonuçta. Sonunda da ince bitki şeritleriyle kıl gibi bağlanmış bir çubuk kullanarak bir diş fırçası yaratıyorlar. Tarihçiler dolgular ve gevşek dişleri atellerle yerinde tutmak da dahil olmak üzere Mısırlıların dişlerine uyguladıkları işlemlerin kalıntılarını keşfettiler biliyorsunuz. Birkaç mumyanın da kendilerine ait olmayan dişleri kullanarak köprü yaptırdığı anlaşılmıştı. Yine manikürden de bahsedeceğim demiştim. Ne manikürü Gül, saçmalama dediğinizi duyar gibi oldum. Ama hiç öyle demeyin çünkü üst sınıf Mısırlılar ve kraliyet ailesi tırnaklarını kesmek ve temizlemek için törpüler ve küçük bıçaklar kullanan manikürcüleri işe alıyorlar. Manikürcüler toplumda özel bir yere sahipler üstelik ve mezarlarını seçtikten sonra meslek ünvanlarıyla belirgin bir şekilde etiketlemeye özen gösteriyorlar. Yani aslında önemli insanlar öyle söyleyeyim. İnsanlar ayrıca tırnaklarını turuncu ve sarıya boyamak için kına kullanarak ilkel bir oje biçimi yaratıyorlar. Sınıfı ne olursa olsun çoğu insan çıplak ayakla dolaştığından ve ayaklarının çatlamalarını veya böcekleri çekmesini önlemek için kremler ve merhemler mutlaka kullanıyorlarmış. Şimdi Mısır güneşli sıcak bir yer olduğu için eski Mısırlılar derilerini korumaya da özen göstermişler. Banyodan sonra mesela insanlar yağ içeriği nedeniyle cildi nemlendirmeye yardımcı olan don yağı gibi hayvansal ürünler uygulamışlar. Ayrıca keten tohumu veya Hint yağı gibi bitkisel ürünler de kullanmışlar ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya ve genç görünümlerini korumaya yardımcı olması için bu ürünlere bal eklemişler. Mısırlıların kremlerinde kullandıkları bileşenlerin çoğu kum sinekleri gibi böcek kovmanın ek faydasının yanı sıra güneş kremi görevi de görmüş. Zenginler pazarda hazır kremler ve yağlar satın alabilirken parası olmayanlar kolay erişilebilir malzemelerle evde kendi kremlerini yapmışlar. Bir

Antik Mısır döneminde yaşayan insanların hijyen alışkanlıklarını anlatıyordum size hatırlarsanız. Sivrisineklerden de biraz bahsedeyim isterim. Antik Mısır sivrisineklerle boğuşuyor çünkü ve bölge sakinleri bu konuda pek çok önlemler de alıyor. Bazı durumlarda bataklıkların üst kısımlarında olanlar uyku odalarının etrafına kuleler inşa ederlermiş. Çünkü rüzgar sivrisineklerin bariyere sızmak için yeterince yükseğe uçmasını engellermiş. Aldıkları önlemlerden biri de uyurken kendilerini bir ağa sarmakmış. Her erkeğin gündüzleri balık tutmak için kullandığı bir ağ var ve geceleri bunu yataklarının etrafına sarıyorlar ve altında rahatlıkla uyuyorlar. Böylece sivrisineklerin vücutlarına ulaşmasını da engellemiş oluyorlar. Şimdiki zamanda ne kadar şanslıyız değil mi? Bir lasyonu sürüyoruz. Oo, sen sağ ol, ben selamet. Ya da evimizin pencerelerine, kapılarına sineklikleri yerleştiriyoruz. Rahat rahat püfür püfür uyuyoruz. Şimdi eski Mısır'da hamilelik testi için köz ve arpa kullanılmış. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Kadın doktorlar arpa ve közün bir karışımına idrar yapmayı gerektiren erken bir gebelik testiyle hamilelik durumunu test ederlermiş. Yapılan idrardan sonra arpa ve kor büyümezse hamilelik yok demekmiş. Büyürlerse idrar sahibinin hamile olduğu anlamına geliyormuş. Bu test aslında oldukça etkili. 20. yüzyılın sonlarında araştırmacılar tekniği doğrulamaya çalıştılar ve hamile kadınlar tarafından yapılan testlerin yarısından fazlasında arpa veya közün büyüdüğünü görmüşler. Bir erkek veya hamile olmayan bir kadın tarafından yapılan her testte ise büyüme görülmemiş. Bu eski Mısır'da uygulanan tek doğurganlık testi yöntemi olmasa da belki de en etkili olanlardan bir tanesiymiş diyebilirim.

0: Gülle Gülle.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
3: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
2: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
3: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
2: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 5.
9: Gül güne devam ediyor.
8: Radyo

Eski Mısır deyince aklı zenginlik de geliyor biliyorsunuz. Biraz da size altından bahsetmek istiyorum. Doğada bazı madenlerden çok bazılarındansa az bulunuyor biliyorsunuz. Hal böyle olunca da az bulunan madenler doğada çok bulunan madenlere göre çok daha kıymetli oluyorlar. Altın ve gümüş kıymetli madenlere verilebilecek en iyi örneklerden bazıları biliyorsunuz. Altın binlerce yıl öncesinden günümüze kadar en değerli maddelerden de bir tanesi olmuş. Böyle saf halinde, parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metal deniyor altın için. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, sonra doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri insanların aslında ilk çağlardan beri ilgisini çeken bir şey. Parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metal. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan sudan da etkilenmiyor. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmıyor, kararmıyor ve donuklaşmıyor. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olması. İşte bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebiliyor. Altın nedir anladığımıza göre? Gerçi hepimiz çok iyi biliyoruz ama nasıl oluşuru da anlatayım size. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

herkesin peşinde olduğu maden altın nedir, nasıl çıkarılır, nasıl işlenir, bundan bahsediyordum hatırlarsanız. Şimdi mağma biliyorsunuz çok sıcak ve eriyik bir alan. Bu eriyik alanda onlarca farklı bileşenle birlikte altında bulunuyor. Mağmada önce patlamalar oluyor ve basınç düşmeleri yaşanıyor. Ardından depremler oluyor ve o eriyik maddeler zaman içinde yüzeye çıkıyor. İşte bu maddeler yüzeye yaklaştıkça soğuyup katı hale geliyor. Günümüzde altın madenleri yerin çok çok altında. Fakat bazen deprem gibi doğa olayları nedeniyle bazı altın madenleri yüzeye yakın olabiliyor. Geçmişte yüzeyde ve yüzeye yakın kısımlarda altın bulmak mümkündü. Ama tabii insanlar yüzyıllar boyunca altına hücum ettikleri için artık yüzeyde altın bulunmuyor biliyorsunuz. İşte bu yüzden son teknoloji cihazlar sayesinde özel altın madenleri oluşturuluyor ve kayaçlar arasına gizlenmiş olan altınlar bulunuyor. Şimdi altın madeni nasıl bulunur ve altın nereden çıkartılır, ondan da biraz bahsetmek istiyorum şöyle yüzeysel olarak. Neredeyse dünyanın her yerinde aslında altın var ama bazı yerlerde az bulunurken bazı yerlerde biraz daha çok olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman kişiler toprağın rengini ve değerlerini, çevredeki bitki örtüsünü ve birçok farklı bilgiyi değerlendirip altın yoğunluğunu keşfediyorlar. Toprakta mesela demir çoksa altın da çok oluyor. Altın mağmanın zamanla katmanlaşması sonucunda böyle toprağın belirli katmanları arasında oluşuyor. Dere yataklarında da işte rüzgar ve suyun etkisiyle zaman zaman oluşabiliyor. Diğer maddelerin arasında olduğundan ayrıştırma tekniğiyle ortaya çıkarılabiliyor. Madenlerde toprak ve katman kazılıyor ve altın yatağı bulunuyor. Bazı durumlarda da kepçelerle böyle büyük kaya parçaları koparılıyor, mikserlerde öğütülüyor ve elenerek altın ortaya çıkarılıyor. Öğütme sonucunda küçük parçalara ayrılan cevherler linç tanklarına aktarılıyor. Linç tanklarının içinde sodyum siyanür ve hafif oksitleyici çözeltiler bulunuyor. Siyanürlü uygulama sayesinde en küçük altın tanecikleri ortaya çıkarılıyor. Siyanür uygulaması altın kalitesinin düşük olduğu durumlarda bu arada kullanılıyor. Farklı renklerde altın nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, az önce de bahsetmiştim aslında, altının doğal rengi sarı ama hepimizin bildiği üzere beyazı da var, pembesi de var. Peki bu renk değiştirme işlemi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız hemen anlatayım. Altını beyazlaştırmak için nikel ve platinle karıştırmak gerekiyor. Altının pembe olması için de bakırla karıştırılıyor. Size dünyada en çok altın üreten ülkeleri de anlatmak istiyorum ama şarkıların hemen sonrası.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
3: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
4: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
3: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, Kat 1'de hizmetinizde.
3: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
5: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
6: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
5: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
6: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
5: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
6: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
5: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Toki'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Artı eğitim.
3: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: Artı eğitim.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
5: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
4: chery.com.tr'de. Chery.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: aşık olmadık.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
8: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
7: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
8: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
7: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
8: Telefon 0344 223 0223.
7: 0531 344 5050.
8: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre TÜV Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
3: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
2: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
3: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
2: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
3: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
4: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
4: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
5: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
4: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
4: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
6: Özel Sular Akademi

0: Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
4: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
3: chery.com.tr'de. Chery.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

0: taklidinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
3: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
2: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
3: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
2: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
3: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: TOKİ'den evi çıkanlara,
1: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
0: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
0: Düğün seti 189 bin lira.
1: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
0: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
1: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
0: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
1: Telefon: 0506 307 73 28.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
4: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 77 46. Detaylar
3: chery.com.tr'de. Chery.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da.

0: BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
4: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
5: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
4: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
4: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon: 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
9: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz.
3: Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: arayabilir misin?
1: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
3: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
2: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
3: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
2: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
3: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi, Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Bilgi ve

0: Randevu için 0532 374 87 64.
1: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
1: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
2: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
1: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
1: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
7: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
6: Chery.com.tr'de. Chery.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: TOKİ'den evi çıkanlara,
1: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
0: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
0: Düğün seti 189 bin lira.
1: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
0: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
1: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
0: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
1: Telefon: 0506 307 73 28.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh. Radyo Fresh'te Tuncay Sarıç.
6: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
7: Tuncay Saran Show. Saran Show.
8: Bir evde 6 klima var. Adana aşırı sıcakla mücadele etmeye çalışıyor Adana'da. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da zirveye çıktı. Kentte bazı evlerde 5 veya 6 klimanın bulunması dikkatle beraber tepki de çekiyor. Bir fotoğraf paylaşmışlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4... İşte bir evde mesela 5 tane dış ünite, bir balkonda 5 tane klima dış ünitesi görüyorum abi. Çok ilginç değil mi? Balkon kullanılmaz halde, yani klima dış üniteleriyle kaplı. Çok ilginç. Ben biliyorum bu durumu. Böyle bir şey var gerçekten arkadaşlar. Antalya'da da var. Antalya'da bizim bir akrabamız var işte. Mesela sevgili Cananlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Bilmiyorum duyarlar mı? Onlarda da mesela kaç klima var bilmiyorum da 13 tane falan diyorum. Bir odada 2 klima. Onlarda da böyle çok sayıda klima var. İlginç bir durum arkadaşlar. İklim felaketinin bizi sürüklediği nokta çok eskiden böyle değildi herhalde, çok eskiden. Yani bilmiyorum. Aynı anda bütün o klimaları çalıştırdık. Çalıştırdığını düşünsene, bütün evi soğutuyorsun abi. Gelecek elektrik faturasını düşün. Faturayı bırak işte elektrik sistemine, işte santrallere bindirdiğin yükü düşün yani. Ya santrallerin patlaması, yani arızalanması, bir şekilde kaldırmaması gibi ihtimal söz konusu mu bilmiyorum ama inanılmaz aşırı bir tüketim yani. Elektrik tüketimi.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show
1: Bu hani mutfak adabı muaşeret kurallarından bir tanesi var ya arkadaşlar. Mutfak lavabosunda el yıkanmaz diye. Siz buna dikkat ediyor musunuz? Ben açıkçası çok dikkat etmediğim için kendime taraftar arıyorum. Çok dikkat etmiyorum derken şöyle, bu konuda şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Mutfak lavabosunda tutup da hani böyle ellerini güzelce bir sabunlayıp şöyle adam akıllı yıkamıyorum. Ya yani el yıkamak var, el yıkamak var. Yani el yıkamanın da farklı türleri var arkadaşlar. Ya yani mutfak lavabosunun yanında zaten el yıkama sabunu olmaz değil mi? Deterjan olur yani. Nasıl yıkıyorum mesela? Dikkat etmiyorum derken ne yapıyorum mesela? Nasıl yıkıyorum? Hani azıcık bir ıslatıyorum. Parmak uçlarını ıslatırsın ya azıcık. Hani mesela atıyorum poğaça falan yemişsindir. Ellerim yağlandı falan hissiyatı vardır ya. Azıcık böyle elini ıslatırsın falan. Hani bu. Bazıları aşırı dikkat ediyor. Hani bu bile şey hani olmaması gereken bir şey yani. Sadece bu bile yani. Böyle yapsam bile parmak ucunu azıcık ıslatsam bile hani. Şuna bak, görgüsüz şey seni falan. Bu kadar hani aman yani hani parmağının ucunu orada ıslatmasan şahtın şahbaz olacaksın yani. Hani sen orada tabağı sudan geçirirken makineye koymadan önce o su senin eline değiyor. Yani aynı şey. Ne fark ediyor yani? Hakikaten ne fark ediyor ya? Hani musluktan akan su asla ve asla insan eline temas edip de lavaboya akmayacak yani. Yoksa senin o iğrenç elindeki partiküller lavaboya bulaşır. Oradan bütün mutfağı işgal ederler. Ay, of.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Evde hararetli bir sohbet vardı.
2: Mesela ben
1: hanım, kardeşim, annem ve ben sohbet ediyorduk. Daha doğrusu onlar ediyordu.
3: En azından bir de sorular şuna girmiş.
1: Lafa bir türlü giremiyordum.
3: Ben ona mesaj attım.
1: Gittiniz ya. Olmuyordu. Bir türlü araya giremiyordum.
2: Ama bir de uydurup uydurup anlatanlar. Hiç olmamış bir şeyi.
1: Hayır, bağırmadım. Sessiz çığlığımı ağzıma doldurup Tuna'yı hazırladım ve evden çıktık. Biraz AVM'de dolaşalım dedim, vakit geçsin. Tuna'yı bebek arabasına koydum, markette dolaşmaya başladık. Markette annesiyle beraber alışveriş yapan 17-18 yaşlarında çok ilginç bir kız gördüm. Kız cappuccino rengi tüylü kısa montunu arka tarafından dirsek hizasından aşağı doğru sarkıtmış bir şekilde dolaşıyordu markette. Sonra müzik CD'lerinin, filmlerin falan olduğu yerde yeni çıkan bazı filmlerin HD DVD'leri dikkatimi çekti. Tam önümde içinde bir sürü VCD olan büyük bir sepete denk geldim. Bir sürü VCD. Allah Allah, VCD mi kaldı? VCD bırak, Blu-ray bile yok artık. VCD yok artık. İçinde iki tane VCD bulunan VCD kutuları. Filmlerin sonlarına doğru çakır çukur sesler çıkar takılırlardı. Biraz ileride Tuna elini çikolataların olduğu yere uzatıp bir çikolata kaptı. Elinden aldım. Üzerinde Brexit yazıyordu. Şaşırdım. Bu çikolatalar sadece İngiltere'de satılmıyor muydu diye düşündüm. Derken yanımdan alışveriş arabasında bir sürü tavuk baget olan yaşlı bir teyze geçti. Tavuğun en sevmediğim kısmı olan tavuk baget. Ne tür bir insan tavuk bagetin üzerindeki kapkalın yağ tabakasına tahammül edebilir? Tam o sırada karşıma eskilerden bir arkadaş çıktı.
4: Vay Tunci, nerelerdesin ya?
1: Nerelerdeyim? Bu ne garip bir soru ya. Nerelerdesin? Yani buradayım. İşte evdeyim, işteyim. Öyle. Ya nerede olacağım ki? Aynı anda iki yerde olacak değilim. Kuantum parçacığı mıyım ben?
5: Sen nerelerdesin?
4: Ben de işte çalışıyorum. İşe gidip geliyorum falan.
5: Güzel.
4: Tamam.
5: Oldu, hadi görüşürüz.
4: Görüşürüz.
1: Burnuma harika kokular geliyordu. Tuna'nın arabasını otomatikman kokunun kaynağına doğru sürmeye başladım. Marketin küçük bir kafeterya bölümü vardı. Oturup bir şeyler yiyelim dedim. Orta boy pizza siparişimiz geldiğinde şaşırmıştım. Bu biraz büyük değil mi? Yani bu pizzanın orta boy olduğuna emin misiniz?
6: Evet beyefendi, bunlar orta boy. Büyük boy olanlar şunlar.
1: Diyerek bütün masayı kaplayan devasa pizzasını yemeye çalışan kadını gösterdi. Diğer tarafımızdaki masada da bir amca kupadaki çayının içine tam 8 küp şeker attı. Bir tatlı kaşığı uzatasım geldi amcaya. Çünkü o çayın artık içilebileceğini zannetmiyordum. Masamızın üzerinde duran minik dijital bir tartı dikkatimi çekti. Garsona bunun ne için olduğunu sordum.
6: Bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 6 gram beyefendi.
1: Tamam. Biz kalkarken cappuccino rengi tüylü montunu belinden aşağı çok ilginç bir şekilde sarkıtmış olan kızla annesi tatlı bölümünden soğuk baklava alıyorlardı. Yüzlerindeki aşırı ciddi ifadeyle birlikte. Bunlar zaten normalde soğuk değiller miydi diye düşündüm. Zira hiç sıcak baklava yediğimi hatırlamıyordum. Alacaklarımızı alıp kasada sıra beklemeye başladık. 3-4 yaşlarında bir çocuğun annesine
7: "Anne, bana bir tane para verir misin?"
1: diye sorması, yeteri kadar paramız var mı diye cüzdanımı kontrol etmem gerektiğini hatırlattı. Neyse ki vardı. Sıra bize gelmişti.
8: Başka bir isteğiniz var mı?
1: Pirinç.
8: Beyefendi, bakliyatlar biraz uzakta. Yani.
1: Vallahi bilmiyorum. Siz sordunuz başka bir isteğin var mı diye.
8: Yani başka bir şey isteseniz.
1: Neyse, sizi daha fazla yormayayım.
8: Sağ olun, burası 200 lira.
1: Tam şurası mı?
8: Yok, birazcık daha yan taraf.
1: Burası?
8: Heh, tam orası. 200 lira.
1: Şöyle bir bakıp cüzdanımdaki en eski 200 lirayı seçtim. Ortasından bantlanmış, muhtemelen dağılmadan önceki son dakikalarını yaşayan bir 200 liraydı. Sözlerini yanlış bildiğim bir şarkı mırıldanarak uzaklaştım kasadan. Güneyli evler gördüm, kurumuş yaya benzer. Güneysiz evler gördüm, kurumuş yaya benzer. Sezen Aksu'dan Kurumuş Yay. Yani aslında hem güneyli evler gördüm, hem güneysiz evler. Ve hepsi kurumuş yaya benziyordu.
8: Tanrım.
1: 200 lira büyük ihtimalle artık parçalanmıştı. Güvenlikten geçip kapıda bekleyen yere sıfır kıpkırmızı ultra lüks spor arabamıza doğru ilerlerken anahtarlarının düğmesine bastım ve kapıları yukarı doğru açıldı. Ya arabanın yere, evin denize sıfırı makbul biliyorsunuz. Kapılar da yukarı doğru açılacak ama hani. Evin kapıları yukarı doğru açılmasa da olur. Herkes susmuş, dünya durmuş. Tüm gözler üzerimizdeydi.
9: Beyefendi ilerler misiniz? Merdivenler çalışmıyor da.
1: Bir anlığına dalıp kurduğum araba hayalinden uyandığımda kendimizi bozuk yürüyen merdivenlerin başında buldum.

Yürümesi gerekip de yürümeyen merdivenler ne kadar da zor Allah'ım. Yani normal merdivenlerinden kolay. Ama bu yürümesi gerekip de yürümediği için daha zor gibi oluyor yani. Böyle psikolojik bir şey. Mesela kolayı kupada içince çok basit değilmiş gibi gelmiyor.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi, açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu, bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
8: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
7: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
8: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
7: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
9: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Müzik dünyamızın değerli seslerinden Reyhan Karaca şimdi sohbet hattımızda ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız.
2: Sevdik, sevdalandık, gönlümle bağlandık.
1: Öncelikle nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Hızlı bir soru cevap turu için sohbet hattımıza hazırsanız başlıyoruz.
3: Ay çok heyecanlı. Zor sorular yok değil mi?
1: Yok, bence kolay, eğlenceli sorular.
3: Tamam, peki bekliyorum.
1: Yaşadığınız inanılmaz bir tesadüf var mı?
3: Ay hazırlıksız yakalandım. Çok sevdiğim bir insanla çok tesadüf eseri tanıştım ve karşılaştım. Bu benim için hayatımın en büyük tesadüflerinden bir tanesiydi.
1: Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı sürekli başımıza gelen?
3: Vallahi benim kaderim dediğim şu, müzik. Çünkü çocuk yaşta başladığım için 8 yaşından beri bu benim kaderim, müzik.
2: Ben ne dersem öyle olur.
1: Hiç batıl bir inancınız var mı?
3: Ay ben batılların içinde boğulmuş bir vaziyetteyim. Nazara inanıyorum. Sürekli kulağımı çeker tahtaya vururum. Kurşun dökmeye inanırım. Ya en büyük batılım herhalde kulağımı çekip tahtaya vurmaktır.
1: Hiç unutamadığınız bir rüyanız var mı? Bize anlatabileceğiniz.
3: Var, uzaylılarla tanışmam. O benim hiç unutamadığım bir rüyam artık. Rüya değil mi onu bilemiyorum ama rüya diye adlandırdım. Hiç bunu söyleyebilirim.
1: Bir zaman makineniz olsaydı hangi zamana gitmek isterdiniz ve neden?
3: Zaman makinem

0: erkek kardeşim. En büyük etkenler bunlar.
1: Ah keşke öyle bir imkan olsa.
0: Ah keşke.
2: Hatırladığınız en eski şey nedir Reyhan Hanım?
0: 1,5-2 yaşlarında emeklerken merdivenlerden çıkmaya çalıştığım gün en eski günümdür herhalde benim için. Orayı çok net hatırlıyorum. Emekliyordum ve merdiven çıkmaya çalışıyordum. Annem arkamdan yakaladı. O gün en eski gündür benim için.
1: Evet, yani emeklerkenki zamanlara ait bir hatıranız olması bile hafızanızın

0: filmlerde. Bunları çok net hatırlıyorum.
1: Sihirli bir değneğiniz olsaydı Reyhan Hanım, dünyada neyi değiştirirdiniz?
0: Ya çok klasik olacak şu yakınlarda olduğu için. Şu virüsün hiç olmadığı bir güne dönmek ve orada kalmayı isterdim o sihirli değnekle.
1: Bence hepimiz isterdik bunu. Keşke öyle bir imkan olsa.
0: Keşke, keşke.
1: Değerli dinleyiciler, Reyhan Karaca ile sohbet hattımız devam ediyor. Son sorularımıza yaklaştık artık. Şöyle sıradaki sorumuz, Reyhan Hanım, başınıza hiç açıklayamadığınız paranormal bir olay geldi mi?
0: Bunu bana mı soruyorsunuz? Evet. Geldi tabii ki, yani başka dünyadan, başka gezegenden varlıklarla tanışmak... benim için o paranormal tabii ki bu.
1: Bu ama rüyadan bahsetmiyorum. Gerçek hayatta mesela, yaşadığınız bir şey var mı böyle, onu soruyorum. Gerçek hayatta mı tanıştınız uzaylılarla?
0: Gördüm yani net olarak 60 kişi kadar hep beraberken gökte süzülürken bir UFO'yu gördüm. Bu paranormalse evet geldi. Evet.
1: İlginçmiş gerçekten, güzel, keşke ben de görsem.
0: Tek başıma görmedim, 60 kişiydik o yüzden şahitlerim olduğu için bu konuda yani, çok eminim.
1: Ben de tanışmak deyince böyle hani yüz yüze görüşmek falan böyle bir şey gibi
0: aldım. O çok uzun bir hikaye, yüz yüze görüşmek evet ama başka bir hikaye o. Yüz yüze görüşmek evet ama başka bir hikaye o. O sebeple çok hazır olmadığı için insanlar çok da anlatma taraftarı olmuyorum son
1: Siz
0: zamanlarda.
1: Siz o zaman baya baya acayip bir şey yaşadınız aslında.
0: Evet, evet, evet.
1: Vay canına. Evet. Aslında bunu duymayı çok isterdim ama pek taraftar değil misiniz anlatmaya?
0: Artık çok anlatmıyorum çünkü başka taraflara çekildiği için, ama bir gün radyomuza gelirsem mutlaka size özel anlatırım.
1: Çok sevinirim. Ben çok severim böyle muhabbetleri. Haktan Akdoğan'ın anlatılarını çok dinlerim.
0: İşte Haktan Akdoğan'ın onayladığı bir durum bu. 26 kaçırılma vakasında, Türkiye'deki 26 kaçırılma vakasında bir tanesi olduğum söylendi Haktan tarafından bana. O yüzden hani çok eminim bir şeyler yaşadım.
1: Vay canına. Bence sohbetimizin en ilginç bölümü bu oldu. O zaman sıradaki sorumuza geçiyoruz. Hani herkesin bildiği ama bizim bilmediğimizi fark ettiğimiz ilginç bir şeyler olur ya. Çok basit bir şeydir aslında ama şimdiye kadar Allah bunu nasıl duymamışım ben derseniz şaşırırsınız. Bunu nasıl kaçırmışım şimdiye kadar. Hiç öyle bir şey oldu mu hayatınızda?
0: Genelde şöyle, yani mesela TikTok mecrasını hiç anlamıyorum. Herkesin bildiği ama benim bilemediğim bir mecra orası. Anlayamadım, çözemedim. Ki ben çok çabuk çözerim bu tip şeyleri. Mesela TikTok'u herkesin bildiği ve benim anlayamadığım tek mecra olarak görüyorum şu anda.
1: O zaman teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
0: Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Sağ olun. Tuncay

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh ile milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
5: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
5: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
6: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
5: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
5: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
7: Artı eğitim.
8: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
7: Artı eğitim.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
7: Ya bazen marketlerde o kadar çok şey almış insanlarla karşılaşıyorum ki. Bir marketten en fazla yaptığınız alışveriş ne kadardır? Kaç paralık alışveriş yapmışsınızdır şimdiye kadar? Valla ben hatırlamıyorum ama ya şunu biliyorum mesela. Hani hava atmak için söylemiyorum da maaşı yeni almışımdır mesela. Öyle bir zamanda yaptığım alışveriştir yani. Aylık bir alışveriş yapmışımdır yani. Şunu hatırlıyorum mesela, birkaç defa marketten çıktıktan sonra fiş ferman gibi. Upuzun. Bitmeyen bir fiş. Yazar kasa zaten kafayı yemiştir herhalde o zamanlarda. Bitmemiştir yani. Ama alışveriş arabasının da şöyle söyleyeyim, çeyreği anca dolmuştur mesela, anlatabildim mi? Çeyreği. Yarısı bile değil. Abi bazen görüyorum, birkaç defa gördüm daha doğrusu, bunu her zaman gördüğüm bir şey değil. O kadar çok şey almış ki adam. Karı koca mesela, bir tane geçen gün gördüm. O kadar çok şey almışlar ki. Abi o alışveriş arabasının çeyreği değil, tamamı dolu ve tepeleme. Üstüne çıkmış böyle, hani aşağı düşmek üzere aldıkları. Ya kenardan böyle bakıyorum. Baka kaldım, tamam mı yani. Kasada bekliyor böyle sırada. Ya ben onların arkasına gelsem herhalde yarım saatte bana sıra gelmez. Ya o cihazlar bozulur orada. Det det det det det det. Kasiyer kısa devre yapar yani, koşarak uzaklaşır oradan. Bitmez yani, o kadar çok şey almışlar ki. Her şey vardı, her şey vardı. Yani marketteki her şeyden birer tane almışlar. Her şeyden. Tuz, şeker, pirinç, makarna, kepekli makarna, bulgur, ince bulgur, kalın bulgur. Her tür çikolata, pakmaya, diş macunu, diş fırçası, et, pilav. Pilav. Hazır pilav satıyorlarmış. Çerez, un, çay, oyuncaklar, tas, tencere, tabak, değişik ne kutusu olduğunu bilmediğim kutular, ekmekler, kaşarlar, peynirler, zeytinler. Ya dersin ki uzaylılar dünyayı istila etmiş. Bunlar da yeraltı sığınakları için alışveriş yapıyor yani. Bu derece alışveriş yapan gördüm ya. Bunu birkaç defa gördüm. Hatta içimden geçti, kasiyere soracaktım bu kadarını gördünüz mü diye yani.

0: uzun zamandır sorulmayan ve çok keyifle cevap verdiğin sorular için teşekkür ederim.
1: Giderim alışım gitmelere, gerek yok isyan etmelere.
0: Bir radyo programının böyle bir arkadaş sohbetine dönüşmesi harika bir şey.
2: Perişanım paramparça, darıldım kırgınım sana.
3: Çok hoşuma gitti ya söylediklerin. Bayağı pozitif oldum açıkçası.
4: Müzik dünyamızın efsane ismi Burak Kut, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğu olacak.
5: Bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.

0: Artık misafir değil ev sahibi zehirli balon balığı Akdeniz'de yerleşik düzene geçti. Artık taşınmışlar. Yani bir dönem öyle balon balığı hatırlıyorum ya haberlerde. Ya paylaştığımı hatırlıyorum. Bu programda hatırlıyorum yani balon balığı, tur takvimi falan diye espri yapmıştım hatta. Zaman makinesi bölümlerimizde vardır. Kokteyllerde falan böyle geçer yani. Dün gibi yani hala tekrar arada bir kullandığım bir şey. Jingle gibi. Zehirli balon balığı şimdi bu sefer artık yerleşik düzene geçti abi. Tur yapmayı bıraktı. Tur takvim falan esprilerini bırakalım. Artık bizim balığımız. Zehirli balon balığımız. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla Kızıldeniz'den geçiş yapan istilacı balık türleri kalıcı hale gelmiş Akdeniz'de arkadaşlar. Son zamanların ilginç haberlerinden bir tanesi. Bu balık mesela canlıyken mi zehirli yoksa mesela öldü diyelim. Öldükten sonra pişirdikten sonra onun zehrinin bir hükmü kalmayıp çok lezzetli bir hale dönüşü olabilir mi? Neyse ben tehlikeli sularda yüzmeyeyim.
1: Tuncay Saran Show.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0 344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, TÜV Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen ve zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar olduğu söylenen kara akrep, bir litresini dikerek içtiğini düşünsene abi. Kara akrep zehri. Ne olur acaba? Anında felç olup gidersin herhalde. Türkiye'de yasak olmasına rağmen internet sitelerinde çifti 7000 liraya ulaşan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Çifti mi? Akrebin kendisi satılıyor anladığım kadarıyla. Sahibinden.com'da düşsene. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri satışının tespiti halinde hayvan başına 26.390 lira ceza uygulanıyormuş sevgili akrep satıcılar. Buradan uyarmış olalım. Yasak kardeşim. Kim alıyor bu arada, o da ilginç değil mi? Vardır bir olayı ama biz bilmiyoruz. Akrep zehri almak ne için kullanılıyordur acaba? Hakikaten sahibinden de varmış galiba. Burada ona benzer bir sayfa gördüm. Bilmiyorum ama 7000 lira yazıyor abi. Kimden? İlk sahibiyim. Kargoyla gidiyormuş. Kargoyla akrep teslimatı. Tamamen koleksiyonluk, zehir seviyesi çok düşük. Kargoyla nasıl geliyor abi? Erkek, genç, ömrü uzun demiş. Ne tür bir insan evine akrep alır? Sahibinden.com'da. Çok acayip.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Anlaşma çok yakın dedi, 37 kez tekrarladı. Trump 2 aydır aynı şeyi söylüyor. Abi adam baga girdi galiba ya. Bu Hürmüz Boğazı meselesi, işte Amerika-İran savaşı, Amerika-İsrail ve işte İran tek başına karşısında falan böyle bir savaş. Bu olay çok, nasıl diyeyim, böyle süründürdüler bu olayı. Böyle cılkı çıktı. Bir türlü bir nihayete ermedi. Trump aynı şeyleri açıklayıp duruyor. Baga girdi yani böyle. Anlaşma çok yakın, anlaşma çok yakın. Saldıracağız, saldırmayacağız. Boğazı açıp kapatmalar, sürekli bir aç bir kapa. Trump'ın böyle hani birbirini tutmayan açıklamaları sürekli. Anlaşma yakın, anlaştık, anlaşacağız, saldırdık. Daha güçlü saldıracağız. Boğazı açtık, açmadık, açacağız, açmayacağız. Yani böyle öyle saçma bir şey oldu ki abi. Aylardır yani. Öyle bitmedi gitti ya. Ne oluyor? Şu an durum nedir gerçekten bilmiyorum da yani. Çok saçma bir şey oldu. Yok İran geçtiğimiz günlerde işte gene bir saldırdı.

0: Ya böyle çok saçma bir şey olmaya başladı. Oldu daha doğrusu bu savaşın devamında. Çok ilginç. Bakalım başka ilginç bir şeyler olacak mı? Savaşla ilgili gelişmeler neler olacak? Takip edeceğiz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
2: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
2: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
3: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
2: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, Kat 1'de hizmetinizde.
2: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
4: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
5: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
4: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
5: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
4: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
5: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
6: Artı eğitim eğitim.
7: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
6: Artı Eğitim Eğitim.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya.
5: Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 2246. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
7: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
8: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
9: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
8: Gelinlikten bindallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
9: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
8: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
10: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo F.

Radyo Fresh.

0: yerlerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
4: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
5: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
4: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
4: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
6: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
7: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
6: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
7: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
6: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
7: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
6: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1 Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: TOKİ'den evi çıkanlara,
12: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
11: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
12: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
11: Düğün seti 189 bin lira.
12: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
11: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
12: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
11: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
12: Telefon 0506 307 73 28.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
13: Ehliyet almanın tam zamanı.
14: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
13: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
14: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
15: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Artı eğitim. Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: Artı eğitim.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
10: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: chery.com.tr'de. Chery.
11: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
12: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
13: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
14: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
15: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
16: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
15: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
16: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
15: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
2: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
2: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
3: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
2: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
2: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
4: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
5: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
4: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
5: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
4: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
5: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları Otomarket'te. Uzman markalarımızla kalite ve güven

0: üreten bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Artı eğitim.
6: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
5: Artı Eğitim Eğitim.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Gulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: TOKİ'den evi çıkanlara,
9: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
8: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
8: Düğün seti 189 bin lira.
9: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
8: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
9: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
8: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
9: Telefon 0506 307 73 28.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo 5.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programımız kesmeden başlayalım. Açılışı Köfün ve Simge ortaklığı ile yaptık. Yakışıklı isimli şarkıları radyonuzda sizlerleydi. Bildiğiniz gibi Köfün grubu dağıldı ancak bu şarkı bizlere hatıra kalan çalışmalardan biri oldu. İyi ki de oldu. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel melodiden. Hemen sonrasında Melis Fis'le devam ediyoruz. Genç isimden de Nazar isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin sevilen ismi Edis kulaklarınıza ulaştı. Martılar isimli şarkısı ilk çıktığı günden bu yana sizler tarafından tam not alan çalışmalardan biriydi. Bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Edis'e güle güle derken şimdi Derya Uluğ'a merhaba diyeceğiz. Hani isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Radio Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radio Fresh.

Pop müziğin sevilen ismi Berkay'dı konuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli çalışmasıyla beraber son günlerde ses getiren isimlerden biri kendisi. Bir kez daha dinlemekte hoşunuza gitmiştir umarım bu şarkıyı. Berkay'ı uğurlarken ise Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Minik Serçe'den Manifesto isimli çalışmasını dinleyeceğiz.

Konuşulan şarkılarından biri Manifest ve Ajda Pekkan'ın ortaklığıyla kulaklarınıza ulaştı. Hileli isimli şarkı radyonuzda sizlerle buluştu. Birçok popüler müzik listesini de son haftalarda süslediğini söyleyelim bu çalışmanın. Ardından Hande Ünsal'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Seni Sever Miydim isimli şarkısını dinliyoruz şimdi ondan.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
2: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
1: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
2: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
1: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
2: Telefon: 0344 223 0223.
1: 0531 344 5050.
2: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
5: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
6: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
5: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
5: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
7: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
2: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
6: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
2: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
6: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri. Sayona.
10: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: chery.com.tr'de. Chery.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
11: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.
14: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
13: Radyo Fresh.
0: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
13: Radyo Fresh.

Pop müziğin güçlü sesi Merve Özbey, Mustafa Ceceli ile birlikte bu çok özel düete imzasını atmıştı. Duramıyorum isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bir diğer şarkıyı da şimdi İlyas Yalçıntaş'tan dinleyeceğiz. Kuralsız, radyonuzda sizlerle.

Bundan yıllar önce paylaşmıştı bu çalışmayı bizlerle ve o günden bu zamana kadar dinlemekten bıkmadık doğrusu. Oldukça sevdiğimiz çalışmalardan biri. Can Bonomo seslendirdi Meczup isimli şarkısını. Keyif veren bu çalışmanın ardındansa şimdi buraya kulak veriyoruz. Girdap isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.

yakın süreçte yeniden bir araya gelerek konserlerine devam eden bir grup. Aslında yıllar sürdü grubun bir araya gelmesi. Oldukça da özlemişiz kendilerini. Model'den bahsediyorum. Dağılmadan önce aslında grup bu şarkıyı bizlerle buluşturmuşlardı. Ozan Doğulu'nun düzenlemesiyle Böyle Akşamlar isimli şarkı radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
3: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
4: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
3: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
3: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
5: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
6: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
5: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
6: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
5: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
6: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
5: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
7: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler,

0: Doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Artı eğitim.
3: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu Üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: Artı eğitim.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.
7: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
6: Radyo Fresh.
7: Müzikalite.
8: I love it.
7: Müzik. Radyo Fresh.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülşen'di konuğumuz. Val isimli şarkısıyla beraber günün enerjisini de oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza ise genç yıldız Aleyna Tilki ile devam edelim şimdi. Niyetim Saf, radyonuzda sizlerle.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Eskimeyen eskiler.

Hakan Peker'le birlikte yıllar öncesine geri döndük ve nostaljik anlar yaşadık. Ateşini Yolla Bana isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Aslında bu şarkının eskimeme sebeplerinden biri de özellikle yıllardır bir Beşiktaş marşı gibi kullanılması olsa gerek. Özellikle stadyumda da sıkça çalan şarkılardan bir tanesi. Bunu da söylemiş olalım ek bilgi olarak. Hemen sonrasında günümüze yeniden dönüyoruz ve Bora Duran'a kulak veriyoruz. Sana Doğru isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Radio Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Müzikalite. I love it. Müzik Radio Fresh.

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici'den dinledik. Ara Sıra isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu ve ritmimizi bozmadan Göksel'le devam ediyoruz şimdi ise müzik yolculuğumuza. Alev Alev, radyonuzda sizlerle. Yeah.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0-344-223-0223
3: 0-531-344-5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
9: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
10: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
11: chery.com.tr'de. Chery.
12: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
13: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
12: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
13: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
12: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
14: Sayona, cheese'in incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
15: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
14: Küçük ev aletleri. Sayona.
16: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
2: Artı eğitim.
3: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu Üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: Artı eğitim.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu Üzeri, Sular Akademi Arkası, Halkbank Karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Toki'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
11: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
10: Küçük ev aletleri. Sayona.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
2: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
1: Chery.com.tr'de. Chery.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
5: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
4: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
5: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
4: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Müziği verebilirler.
2: Müziği alabiliriz. Dönüyor kanka.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Artı eğitim.
4: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: Artı eğitim.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
4: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
3: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
4: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
3: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
5: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
6: chery.com.tr'de. Chery.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: Artı eğitim eğitim.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
0: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de.
6: Chery. Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh ile milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

dünyada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Kalbimi kopardılar.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.